Maya dura pai ka maya ku tang ta bole mai bu mun kha a asar bu tang khasra bu pai ka maya ku tang pai khad jan.